ceza taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla, suçlama.